şeylen, sen her gelende nazla gülende, hasretle çıkar seyrane köylüm. Sen her gelende nazla gülende, hasretle çıkar seyrane köylüm. Hasretle çıkar seyrane köylüm. Şehlat.